Dahan jakriba isayesigi kontangda tabiresi. Laimayum Radhacharan Sharmana Khongba, Gitar.

Udit Narayana sakpa git ama punataminari. Tongan-tongan ba saisakpa saisakpising na sakpa git sing punataminari. Git thoramasigi aroi ba kudol. Tamjeri. Tahan jagadori ba git asipu saisakli ba Udit Narayan amadi alkayaknik punataminasi.